Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar.

Perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: neşeli.
1: Neşeliyiz.
0: Hüzünlüyüz.
1: Kederliyiz.
0: Sevinçliyiz.
1: Hepimiz gündemdeyiz. Radyo Gündem 92.8.

0: kamuoyu duyuru.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Tanıtıcı reklam. Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar başlıyor.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
3: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 92.8 Radyo Gündem, bölgenin tek sağ

0: Tanıtıcı reklam.
1: Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.

0: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
1: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
2: Bayrek Geri Dönüşüm. Karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm. Geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
3: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 24 saat hit müzik.

0: tanıtıcı reklam.
1: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.

0: Radyo Gündem, bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Kervancı İnşaat katkılarıyla hazırlanan Renkli Sabahlar devam ediyor.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Sover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Sover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
3: Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedding. Telefon 0282 655 59 76. Adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak numara 7 Taksim 1 Ergene 2 OSB Ergene Tekirdağ.
4: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat. 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com.
5: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
3: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dinlemeye devam edin.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552-780-2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
4: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541-857-5747.
5: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
6: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
7: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553-464-2086.
0: Reklamları dinlediniz.
8: 24 saat hit müzik.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaşdemir.com.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
0: İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: müşterilerinden hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurulur.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 24 saat hit müzik.

0: ve katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Bayanlar, baylar, günaydın. Handan'la Express başlıyor.
4: Hanımlar, beyler, günaydınlar. Haftayı ortaladık. 13 Mayıs tarihler ve günlerden çarşamba. Burası bölgenin en çok dinlenen frekansı Radyo Gündem. Doğru frekansta, doğru programdasınız. Handan'la Express başladı. En yeniler, en hitler, öyle bir açılış olacak bugün. Tabii eskilerden de karıştırıyoruz ama bugün böyle yenilerle başlamak istedim.

0: Reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
2: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarçı 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
3: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hot Hits. Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com

fazla cover yapan isimlerden Elif Buse Doğan. Şimdi ona ait bir şarkı tabii ki var mı diye düşünürseniz tabii ki var. Ona ait derken onun kendi işte seslendirdiği, daha önce kimsenin seslendirmediği desem daha doğru olur. Çok fazla cover yapıyor. Artık coverlar kraliçesi diyoruz biz Elif Buse Doğan'a. O Mini Puffy diye biliyorsunuz bu şarkı Sezen Aksu tarafından seslendiriliyordu. Ama çok güzel olmamış mı? Ben seviyorum Elif Buse Doğan'ın sesini, rengini ve yorumunu. Akustik de çok yakışıyor ona. Etik OSGB katkılar ile ilk saatimizle birlikteyiz. Radyo Gündem Instagram sayfamız, Radyo Gündem Çorlu Facebook sayfamız, www.radyogundem.com internet adresimiz. Bizi dünyanın neresinde olursanız olun dinleyebiliyorsunuz. Keyifli çalışmalar seçmeye çalışıyorum. Bu arada yarın Perşembe, yarın 90'lar günümüz, haberiniz olsun.

0: tanıtıcı reklam.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 W

biliyorsunuz Teoman şarkılarını. Çok popüler isimler. Onlardan bir tanesi Buray'dı. Birçok popüler isim Teoman şarkıları seslendirdi. Hatta Teoman'la düet yapanlar da var. Buray da onlardan bir tanesiydi. Etiko SGB katkılarıyla tüm hızımızla devam ediyoruz. Programımıza ilk saatindeyiz. Ve Zine Sal ile birazcık geçmişe gideceğiz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
1: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
3: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
0: Reklamları dinlediniz.

0: ve katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Vallahi enteresan bir araştırma. Sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi kendi kendine konuşan toplanıyorsunuz. Bu delilik değilmiş arkadaşlar. Zeka belirtisiymiş. Şimdi kendinize yüksek sesle konuştuğunuzda daha sağlam bir özdeğer geliştirme fırsatı bulabilirsiniz diyor uzmanlar. Kendinizle konuşmak beyninize kontrolü

kaç yaşında olursak olalım zaman zaman hepimizin duygularımızı düzenlemekte zorlanabiliyoruz hepimiz. Ama kendinizle konuşarak sinir sisteminize güven verebiliyor musunuz? Uzmanlar söylüyor. Örneğin hayatınızda bir hata veya sorun hakkında gerçekten kötü hissediyorsanız kendinize hissettikleri mantıklı, bu insani bir şey diyebiliyorsunuz. Bu gerçekten sakinleştirici olabiliyor. Ya, az korkutucu da gelebilir. Kendinize yüksek sesle konuştuğunuzda başınıza gelenlerin daha fazla farkına varırsınız ve böylece başkalarını suçlama olasılığınız da azalır demiş uzmanımız. Kendi duygularınıza içsel olarak yanıt vermek başkalarıyla daha açık ve nazik bir şekilde iletişim kurmanızı sağlar demiş. Yani bir de tuhaf alışkanlıklarınıza, hatalarınıza, kendi sakarlıklarınıza diyeyim. Yani kendi hatalarınıza da ve gülebilmeyi de etkiliyormuş bu, biliyor muydunuz?

Sarı Kırmızılı ekip Galatasaray 2025-26 sezonunu 17 Mayıs Pazar günü oynayacak. Kasımpaşa maçıyla tamamlayacak biliyorsunuz. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarlarıyla kutlayacak. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasına göre taraftarlar GS Plus uygulamasını indirip daha sonra GS Taraftar ve Paso Kartı üyeliklerinde uygulamasından şampiyonluk kutlamasına bilet satın alabileceklermiş. Ama fiyatlar yani öyle böyle değil ama şöyle bakıyorum yo alt tribünlerde yine daha uygun. Doğu Batı üst tribünler de 500 lira tamam uygun da var. 190 liraya da varmış kale arkasında. Ama sağ içi paketi 19.500. Doğu Batı alt tribünler 1905. Böyle böyle fiyatlar haberiniz olsun. Tabii şimdi bu şarkı çalmadan olmazdı. Şimdi kaydı anıyoruz ama aşkın olayım onun şarkısı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552-780-2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
1: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53, Çorlu'da. Telefon 0553-464-2086.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541-857-5747.
3: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66. Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
4: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532-058-72-68. Semilyonpark.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Gündem. 24 saat fitness.
1: Etik OSGB katkılarıyla hazırlanan Handan'la Express devam ediyor.
2: Tanıtıcı reklam.
3: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: kamuoyu duyuru.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize...

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanla Express başlıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

Şarkı muhteşem değil mi? Bayılıyorum. Son zamanlarda beğendiğim en iyi düetlerden Zeki Arkun ve Simge düeti. Zeki Arkun'un sesini ilk defa dinliyorum. Bilmiyorum daha önce albüm var mıydı ama zannediyorum yok çünkü hiç duymadım. Ama genç bir çocuk ve çok başarılı buldum. Simge ile de inanılmaz güzel olmuş düetleri. Simge de ona destek olmuş anladığım kadarıyla. İkinci saatimizdeyiz. TK Plaza katkılarıyla devam ediyoruz. TK İnşaat katkılarıyla devam ediyoruz. TK Plaza'dan bahsetmek istiyorum. Emlak Kontrolü bölgesinde iş dünyasının yeni vitrini TK Plaza. Markanıza, işinize değer katmak istiyorsanız TK Plaza projesini görmeniz gerekiyor. 20 adet 63 metrekare ofis, 2 özel ticari alan. Tam merkezi konumda, dediğim gibi diş hastanesi karşısında. Emlak Kontrolü merkezinde, bölgesinde. 0545 209 8954 irtibat telefon numarası, arayıp bilgi alabilirsiniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal

0: Kaliteli şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda. Kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
2: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.

0: sayemizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistik mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
3: TK İnşaat katkılarıyla şimdi en yenilerle devam ediyoruz. Hep peşi sıra böyle düetler geldi. Öncelikle Simge, Zeki Argun, Salman Tin, Fatma Turgut, Umur Domay ve Hande Ünsal, şimdi de Manifest grubu Ajda Pekkan'la düeti yaptılar, biliyorsunuz.

live versiyon. Konser kaydı gönderildi radyolara. Ediz bir Rafet Erroman şarkısıyla. Şimdi mesajlar geliyor. Bir okuyalım bakalım. Halis Akça demiş ki günaydın, hayırlı sabahlar yayınlar Handan Hanım demiş. Tüm Çorlu halkımızı cumartesi günü şampiyonluk maçımıza bekliyoruz. Tek yürek, tek hedef şampiyonluk demiş. Şöyle bakalım hemen afişe. Eryaman Stadyumu 16 Mayıs cumartesi saat 17. Başarılar diliyoruz Çorlu Spor'a. Gülen Seybecik günaydınlar. İyi yayınlar Handan Hanım demiş. Mithat Zengin teşekkür ediyorum. Songül Kenar günaydın güzellik, iyi yayınlar demiş. Tezlor Uzun günaydınlar, iyi yayınlar dileyen dinleyicilerim.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
2: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. Projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri. İnşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
4: Reklamları dinlediniz.

0: BK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıda ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzey ve Doğu Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberiniz olsun. Zaten dünden şöyle bir uyarıda bulunmuştum size ama perşembe biraz hava sıcaklığı düşecek. Bugün çok düşüş görünmüyor ama öğleden sonra bir sağanak yağış ara ara geçişler olacağı söyleniyor. Ama Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış önerisi uyarısı yapılıyor. Özellikle bir de Karadeniz.

Halise yepyeni albümü Hey'i çıkardı biliyorsunuz. Bu albüm 14 şarkıdan oluşuyor. Bu tarz şarkılar genelde yer alıyor albümde. Ben de albümden bugün bu şarkıyı seçtim. Sizler için bana masal anlatma. TK İnşaat katkılarıyla devam ediyoruz. Altura projesinden bahsetmek istiyorum. Önerler Mahallesi merkezinde sadece 8 adet 4+1 müstakil girişli villalar. Muhteşem bir proje olmuş. Gidip gözlerinize görmeniz gerekiyor projeyi. Anlatsam bitiremem. 0545-209-8954 irtibat telefon numarası. TK İnşaat'ı arayıp Altura projesiyle ilgili de bilgi alabilirsiniz.

Şöyle playlistime baktım, inanılmaz düetler var. Yani ben farkında olmadan, tamam, yeni albümlere yer vermeye çalışıyorum genelde. Bakıyorum yeni gelen albümler, yani single'lar hep düet. Yani bir erkek bir kadın düetler. O kadar çok var ki program başından bu yana zaten çalmışım. Onlardan en son geleni de işte Ece Mumay ve Ragıp Narin. Çok da güzel bir şarkı olmuş. Şu yaşamak bizi öldürüyor. Artık birbirlerine destek oluyor sanatçılar, farkındaysanız. Böyle düet yapıyorlar. Kadın erkek, iki erkek, hatta Tan'la Baha'da birlikte düet yaptılar. Çok güzel bir slow şarkı seslendirdiler. Unuttum biliyorsunuz. Belki ilerleyen dakikalarda. Şimdi Baran Mengüç, çok sevdiniz bu şarkıyı.

Yaratıcı reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21 0545 662 96 21.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40. Bike

0: yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr Telefon 0533 332 8107.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TK İnşaat katkılarıyla hazırlanan Handanlı Express devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4+1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistik mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.

kızması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak...

diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ediyor.
1: Devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz ve ikinci saatin son konuğu Gökçe Bahadır Papatya'ydı. Yepyeni şarkısı. O kadar çok beğendim ki bu şarkıyı. Şöyle şarkının sözlerine kulak verdiniz mi hiç? Sakin sakin bir dinleme fırsatım oldu. Gerçekten çok anlamlı, çok da güzel bir şarkı olmuş. Şimdi son saatimizin ilk konukları Nazan Öncel ve Sezen Aksu diyeti.

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller,

0: BM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyatlı elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
2: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
3: Reklamları dinlediniz.

şarkı Fatma Turgut Model grubundan bildiğimiz bir şarkı. Elif Buse Doğan yine bir akustik şarkıyla sizlerleydi. May. Yani diyor ki Elif Buse, ben diyor her şarkıyı kendime has bir şekilde yorumlayabiliyorum. Valla bu şarkı da harika olmamış mı? Olmuş. Yine öyle bir şarkı aslında, bakın, Cam Kenarı Kenan Doğulu şarkısıdır. Bilenler bilir. Bir de

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
3: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 01.

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
3: Reklamları dinlediniz.

kayıtlarda inanılmaz böyle albümler geliyor. Az önce sosyal medyada da bununla ilgili bir açıklama yaptım sizlere. Gerçekten radyolara artık bu tarz şarkılar çok fazla servis ediliyor. Onlardan bir tanesi işte bizden Mutlu ve Ceren Sagu düeti. Birlikte seslendirdiler. Mendil. Birlikte yaptıkları düet de harika olmuş. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Bugün sağanak yağış görünüyor, haberiniz olsun. Şemsiyeler hazır mı? Kendinize tedbirli olun, yeter. Hasta olmayın. Salgın da varmış biliyorsunuz, malum. Yarın 90'lar günümüzde saatler 9'u gösterdiğim.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedink. Telefon 0282 655 59 76. Adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak numara 7 Taksim 1 Ergene 2 İkinci OSB Ergene Tekirdağ.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
4: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler

0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
1: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.ishdemir.com.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Gündem.

Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon.

0: 10 0553 464 20 86.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Otomotiv, Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
3: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
4: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
1: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10. Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
4: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Gündem 92.8. Bölgedeki kulağınız sesiniz.
1: Tamamen tarafsız, ön yargılardan uzak, kişilik haklarına saygılı. Doğru bilgi vermek amacında. Üçüncü göz başlıyor.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun en seçkin noktasında ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. 2574 metrekarelik özel bir alanda sadece 8 adet 3 artı 1 ikiz villa. Müstakil giriş ve size ait özel bahçeyle gerçek bir konfor sunuyor. Şık yüzme havuzu ve yanı başınızdaki gölbaşı parkıyla selfie parkın huzuru. Bu sıradan bir konut değil. Bu TK Villas. Prestij artık sizin imzanız. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 8954.
1: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı Karşısı Çorlu'da. Telefon 653 7191. mostarkırtasiye.com.tr.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12

0: Hyundai taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Hızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet sevgili dinleyenler, Mustafa Ceceli şarkı güzel bir şarkıydı. Bugünkü mottomuz şu: kendini tanımayan insanların başkaları hakkında konuşmalarına hakikaten gülüyorum ve müziğin sesini açıyorum.
1: Ses, gücünüze güç katan radyo.
0: Şimdi biraz öyle değil midir? Yani etrafınızda bir bakarsınız ki aslında kendinin kim olduğundan, nasıl bir karakter olduğundan, neden korktuğunu, neden sevdiğini bile bilmeyen insanlar bir başkası hakkında o kadar çok fikir yürütüyorlar ve neredeyse kitap yazacak boyuttalar. İşte tam olarak buna çok gülüyorum. O zaman bir Ajda Pekkan gelsin mi?

Evet, bazı insanlar aslında biraz takılırım ben. Düşünmeden konuşanlara, başkası hakkında fikir yürütenlere. Biraz takılırım yani. Biraz da değil aslında. O konuda biraz obsesif tarafım var. Fazlaca takılırım. Yani insanoğlu şöyle demeli, hani geçmişte hiçbir hata yapmamış olabilir ama gelecekte yapmayacağı anlamına gelmez. Geçmişte yapmadığım bir hata diye bir başkasının hatasını göze sokmak bana göre en büyük hatadır. Çünkü gelecekte ne yapacağından, ne yapacağınla ilgili bir fikrin yok nihayetinde. Seni seviyorum. O yüzden insanın kendini tanımadan geleceğini tahmin edemiyorsa şayet bir başkası hakkında konuşması inanılmaz derecede göze batan bir durum ki ben o tarz insanlara hiç ama hiç güvenmem.

0: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
1: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0 553 464 2086.

0: koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aysel Güneş'le 3. Gözde

Evet, tüm esnaflarımıza selam çakalım mı buradan? Evet, herkese selam olsun. Özellikle iş yerlerinde dinleyen tüm dinleyicilerimize. Evet, yeni biri aslına bakarsanız, yeni biri yani, başkalarından bahsetmeyelim. Ama insanın önce kendisini yenilemesi çok kıymetli. Kendine reset at arkadaş, reset atmalıyız kendimize. Değil mi? Bazen bilgilerimiz kirleniyor, ruhumuz kirleniyor, beynimiz kirleniyor. Öncelikle kendimize şöyle bir reset atmanın vakti geldi de geçiyor belki.

radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: Hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59. Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeni ile aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
3: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 17 80. 0544 576 17 80.
0: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi, Çorlu.
1: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aysel Güneş'le 3. Göz devam.

Valla sonradan sanatçı olunmuyor, bence sanatçı da oluyor. Evet, bu cümleyi aslında sıradaki sanatçımız için söyledim. Baran Mengüç, yani Tarık Mengüç'ün oğlu. Danslarıyla inanılmaz dikkat çeken ve gençlerin son dönemde en fazla dinlediği, özellikle kliplerinde izlediği sanatçılardan bir tanesi. Evet, her zaman olduğu gibi 92.8 Radyo Gündem'de en yeniler sizlerle. Ve Baran Mengüç, Tarık Mengüç, işte hani şu da vardır ya, babasının pabucunu dama atacaklardan.

0: Neşeliyiz.
1: Hüzünlüyüz.
0: Kederliyiz.
1: Sevinçliyiz.
2: Hepimiz gündemdeyiz.
0: Radyo Gündem 92.8.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
2: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
3: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
4: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam

Tam Karavan Tiny House Fuarı, karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve motokaravanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, off-road araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359, 0532 055 0359.
2: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyenler, hava bir açık bir kapalı ama bugün böyle yağmur geçişleri olacak. O yüzden benim gibi üzerinize bir şey almadan çıktıysanız ve tabii ki program bitince ben de evime döneceğim. Yağmura yakalanmazsanız çok iyi. Bu havalar aslında şu mevsim tam olarak üzerimizi böyle ufak trenç kotlar, bir şeyler, alma hırkalar, alma zamanı. Ama biz tabii sabahki havaya güvenip

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. TK Plaza yükseliyor. Ağız ve Diş Hastanesi karşısında Vatan Hastanesi ve çevre yoluna birkaç adım yakın. Gerçek bir merkezi konum ayrıcalığı sunuyor. 20 adet 63 metrekare ticari ofis ve 2 özel ticari alan. Kişiye özel tasarım imkanıyla markanıza, işinize ve vizyonunuza değer katmak için tasarlandı. TK Plaza. Prestij artık sizin iş adresiniz. Sınırlı sayıdaki ofisler için şimdi adım atın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Üroloji kliniğimizde TULEP lazerle kapalı prostat ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
4: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.

0: Müşterimizle kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aysel Güneş'le 3. Göz devam.

Evet, aslında işte az önce bahsetmiştik, Tarık Mengüç'ün oğlu gerçekten çok güzel bomba bir şarkıyla, böyle gündeme çat diye düşen bir şarkıyla bizlerle birlikte oldu. Yani armut dibine düşüyor. Büyük annemin hep bana sıkça söylediği bir şey. Elma ağacının altına armut düşmez evladım derdi. Yani armudun altına armut düşer. Hakikaten armut dibine düşüyor. İşte onlardan bir tanesi de elbette çok sesiyle değil ama yaptığı müziklerle yine pop dünyasının çok önemli isimlerinden Doğukan Manço bizlerle şimdi.

günün herhangi bir saati herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündüz 92.8.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçeye uygun araç.

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Demir ve Çelik'te güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 672 7673, www.isaşdemir.com. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
2: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat. Telefon 0532 336 83 55, 0532 336 83 55.
1: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 3869.
4: Reklamları dinledin.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salıpazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
2: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
4: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda. Kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
5: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

yaşaması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kaldırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Caddede ve TicTac.com adresinde.

0: Hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden yanınızdayız. Yasin Koltuk Döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
1: Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedink. Telefon 0282 655 59 76. Adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak numara 7 Taksim 1 Ergene 2. OSB Ergene Tekirdağ.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Marmaracık Mahallesi'nde göl manzarasının dinginliğiyle çevrili modern bir yaşam başlıyor. TK Göl Projesi, köşe parselde yer alan toplam 16 adet 1+1 daire. Her biri geniş balkonlu, her biri gölün büyüleyici manzarasına açılıyor. TK Göl, gölün huzuru, yaşamın konforu. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
1: Batı Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Batı Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Batı Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Gündem.

0: kamuoyu duyurur.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: 5 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
2: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
4: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Tekne ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: yaparız.
1: Sober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
3: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
4: Fındık Otomotiv olarak yarım asırlık bilgi ve deneyimimizle mekanik motor konusunda hızlı arıza tespiti, bakımı ve tamirini en ekonomik şekilde işçilik garantili sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere duyduğunuz güven ve ilgi için teşekkür ediyoruz. Fındık Otomotiv, Ergin Fındık, Yeni Sanayi Sitesi 5. Sokak, Çorlu. Telefon 0532 558 23 11.
5: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
6: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
0: Reklamları dinlediniz.

0: İkinci El Plazası'yla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
0: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. İş ve işçi arayanlar, kaliteli ve

0: hizmet almak ister misiniz? Hemen şimdi bize ulaşın. Elit Vizyon telefon 0282 654 74 84 0541 920 74 84. İş ve işçi arayanlar için profesyonel çözüm Elit Vizyon'da.
1: Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
1: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 2259. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: Alüminyum ve çelik kaynakları alanında uzmanlaşmış bir imalat kuruluşu olan Dede Güç Makina'dan ihtiyaçlarınıza özel tasarımlar, taşıma sepetleri ve brandalı tekerlekli ürün arabaları yaptırmak ister misiniz? Dede Güç Makina kaliteli ve dayanıklı ürünlerle hizmet vermeye hazırdır. Revizyon, tamir ve fonksiyonel yenileme süreçleriniz için Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 0335.
4: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.

0: Sin koltuk döşeme. Evinize şıklık, hayatınıza konfor katıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için telefon 0552 023 8034. 0552 023 8034.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: Sizler için yenilendik. İleri teknolojiyle hızlı, güvenilir ve daha net tanılar sunmak için yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız dakikalar için

0: de ön onay ve hızlı kredi. Kredi kartını 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Hızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
1: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Kervancı İnşaat güvencesiyle New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0530 38 687 38 69.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Gündem

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında, asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780 0544 576 1780.
0: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. HZR Motors artık HZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengeller karşısında. Telefon 0282 606 0404.
2: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
3: Tover Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tover Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tovergroup.com.
4: Çetin Erar Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erar Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
0: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda içine değer veren müşterilerimin reklamlarını emektesini. Reklam.
1: Projeniz mi var? O zaman dur yerde siz. İSAŞ bir kutu prol, beton azı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca pizma, lazer kim ve bükümütleriyle projelerinize tam destek alar. Soktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlüdür, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
2: Orlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü retayla işinizi büyüyeceğiniz kiralık dükkan fisleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görü noktasında büsün. Detaylı bilgi için 0530 910 959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi site yönetimi Türk 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
1: Güvenilir, kaliteli kul alışverişi adresi.

0: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat. Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59 0532 399 53 59.
1: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'ta sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çorlu Emlak Konutları bölgesinde 3213 metrekarelik özel bir alanda yatay mimarinin konforuyla tasarlanan TK36 sizi 1+1 yaşamın en prestijli haline davet ediyor. İki blokta normal, bahçe kat ve teraslı olmak üzere toplam 36 adet modern 1+1 daire, yüzme havuzu, spor salonu, geniş balkonlar ve yürüyüş yollarıyla hayatınızın ritmini yükselten ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor. TK36, 1+1'in yeni nesil yorumu. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
1: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde. İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Günün herhangi bir saati, herhangi bir yerde. Yapman gereken tek şey dinlemek. Radyo Gündüz 92.8.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10.
2: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 19

0: ediyoruz.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 80 46.
2: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 6595.
3: Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com.
5: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
6: Reklamları dinlediniz.

0: kamuoyu duyuru.
1: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 92.8 Radyo Gündem 24 saat hit müzik.

0: Dede Güç Makina'yı arayın. Dede Güç Makina Çorlu İletişim 0535 633 03 35.
1: İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 54 45 www.etikosgb.com.
2: Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
3: Uzman klinik psikolog Burcu Averi, hafta içi 18-22, cumartesi günü 17-22, pazar günü 13-18 saatler arasında hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
5: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlarici 2. Sokak, Unilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı, Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaş showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
6: Reklamları dinlediniz.

0: radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
2: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541 599 0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174 Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
0: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak numara 8 Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
3: Çorlu'da ayrıcalıklı bir yaşam yükseliyor. Kervancı İnşaat imzasıyla Vion Emlak Konutları bölgesinde 3 katlı yatay mimari, sadece 90 seçkin daire. Tamamı 2+1, kapalı mutfak, özel bahçeler, kişiye özel otopark, çocuk ve yetişkin havuzları, özenle tasarlanmış sosyal yaşam alanları, %50 peşin, %50 ödeme kolaylığıyla. Şehir merkezine 5 dakika, İstanbul'a sadece 55 dakika. Seçkin, sakin ve prestijli bir hayat. Vion, yaşamın en özel hali. Ayrıntılı bilgi için 0538 687 38 69.
4: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
2: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car, alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359 0532 055 0359. Tober Grup Özel Güvenlik, fabrika ve tesis güvenliği başta olmak üzere tüm güvenlik hizmetleri, personel temini, yardımcı üretim işçilik hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerimizle uzman ve deneyimli kadromuz, güncel ve teknolojik ekipmanlarımızla hizmetinizdeyiz. Tober Grup Özel Güvenlik, bizimle güvendesiniz. 650-0128 www.tobergroup.com.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Geçer.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Emlak konutlarının merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Delen Apartmanı. 102 metrekare genişliğinde modern 2+1 daireler. Hepsi taşınmaya hazır, hepsi kusursuz detaylarla tasarlandı. Çevre yoluna ve okullara yürüme mesafesinde ayrıcalıklı bir konum. Delen Apartmanı. Konforu, merkezi yaşamı ve modern mimariyi bir araya getiren hazır bir hayat. Delen Apartmanı. Şimdi alın, hemen yaşayın. Ayrıntılı bilgi için 0545 209 89 54.
2: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
3: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212. 652 3212.
4: HZR Motors Trakya'nın en çok ilan adedi olan ikinci el plazasıyla hizmetinizde. Her bütçeye uygun araçlarımız, uzman kadromuz ve bayiden anında kredi avantajlarıyla bahar fırsatlarını kaçırmayın. İyi ki HZR. HZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetinemeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 53 59. 0532 399 53 59.
6: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında. 0282 653 8046.
1: Reklamları dinledik.

0: çok fazla sana.
1: Kamuoyu duyuru.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çetinler Arçelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetinler Arçelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
0: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673, www.isaçdemir.com.
2: Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedink. Telefon 0282 655 59 76. Adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak numara 7 Taksim 1 Ergene 2. OSB Ergene Tekirdağ.
0: Baykar Lojistik, sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlıyoruz. Hızlı, güvenli ve ekonomik bir firma olarak yurt içi karayolu taşımacılık hizmetlerimizle müşteri memnuniyetini en önde tutarak sizlere hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. baykarlojistik.com.tr. Telefon 0533 332 8107.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Çok çok teşekkür ederiz. Harikasınız.
1: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
2: Dokar Otomotiv ikinci elde her

0: Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres. Mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de.
1: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530 910 0959. Çorlu Gıda ve Ticaret Merkezi Site Yönetimi Türk Gücü 1. Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz Alparslan Caddesi Çorlu.
2: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
0: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
3: Zamanın kalbi artık Emlak Konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık Emlak Konutları Nazlı Gül Cadde'de ve TicTac.com adresinde.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Çorlu'da başarıya giden yol artık çok daha net. Net Eğitim Kurumları yepyeni ortaokul binasıyla LGS hazırlığında fark yaratıyor. Öğrencilerimizi hedefledikleri liselere net adımlarla hazırlıyoruz. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri için kayıtlarımız devam ediyor. Sınırlı kontenjan ve avantajlı fiyatlarımızı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5, Çorlu.
3: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanı ile hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
4: Göz hastalıkları kliniğimizde katarak, akıllı mercek, yeni doğan rop muayenesi ve göz çevresi estetiği işlemleri yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
6: Çorlu'nun yükselen bölgesi Rumeli Mahallesi'nde Kervancı İnşaat'tan şehrin yeni gözdesi Cadde Rezidans. 81 adet 1+1 daire ve 7 adet ticari dükkan Cadde Rezidans'ta sizi bekliyor. Yükselen değer, artan fırsatlar, hem yaşamak hem yatırım yapmak isteyenler için ideal. Detaylı bilgi ve lansmana özel fırsatlar için hemen arayın. 0282 652 3212 652 3212.
7: Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapısurokulları.com.
0: Reklamları dinlediniz.

babası için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kaldırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar...

0: beğendir. Radyo daima yeni.
1: Peki bakalım, herkese günaydın.
2: Herkese merhaba. Günün tam ortasındayız.
1: Neredesiniz? Oradayız.
2: Herkese mutlu haftalar.
3: Günaydın.
1: Sadece bir cihaz değil,
2: sesin gücü.
3: Dinleyicisine tüm platformlarda en hızlı şekilde ulaşmaya devam ediyor.
2: Ve asla susmuyor. Senin radyon.
3: Senin tarzın.
4: Kamuoyu duyurur.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bu radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Önerler Mahallesi'nin merkezinde butik lüks yeniden tanımlanıyor. Altura. Sadece 8 adet özel tasarım 4 artı 1 villa. Müstakil giriş, ısıtmalı özel havuz, geniş teraslar. Her detayda yüksek kalite, her adımda konfor. Şömineyle sıcak bir atmosfer, kış bahçesiyle 4 mevsim keyif. Ve tamamen kişiye özel tasarım ayrıcalığı. Altura. Merkezi konum, sofistike mimari ve butik lüksün buluştuğu yer. Ayrıntılı bilgi için 0545-209-8954.
1: Anita Güzellik'te güzelliğin en özel haliyle tanışın. Protez tırnak, ipek kirpik, pedikür, cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel incelme ve daha fazlası. Kendinize bir iyilik yapın. Işığınızı ortaya çıkarın. Hemen arayın. Randevunuzu oluşturun. 0541-599-0159. Adres Bülent Ecevit Bulvarı, numara 174, Taksim 178. Anita Güzellik. Güzelliğin kalbi burada atıyor.
2: Güvenilir, kaliteli okul alışverişinin adresi Mostar Kırtasiye. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve kurumunuzdaki ofis ihtiyaçlarınız için Mostar Kırtasiye. Mostar Kırtasiye, Salı Pazarı Eski İtfaiye Durağı karşısı Çorlu'da. Telefon 653-7191. mostarkırtasiye.com.tr.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgül Auto Center'da. 0532 055 0359. 0532 055 0359.
3: Kervancı İnşaat Güvencesi ile New City, Çorlu'da doğayla iç içe, yatay mimarisiyle ferah bir yaşam sunan yeni bir adres. Bahçeli ve bahçesiz daire seçenekleri, açık havuz, sosyal tesis ve güvenli site düzeniyle aileler için huzur, gelişen bölge değeriyle yatırımcılar için güçlü bir fırsat sunuyor. Okullar bölgesi, Cumhuriyet Parkı ve TOKİ yaşam alanlarına yürüme mesafesinde. Ödeme kolaylığıyla %50 peşin, kalanı tapu tesliminde. Detaylı bilgi için satış ofisimize bekliyoruz. 0538 687 3869.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmanın tam zamanı. EZR Motors artık EZR Kredi Merkezi ile de hizmetinizde. 200 bin lira peşin ödeme avantajıyla 24 ay senetli ödeme seçeneği, 1.99'dan başlayan faiz oranları ve kredi kartına 12 aya varan taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. İyi ki EZR. EZR Motors İstanbul yolu Mengerler karşısında. Telefon 0282 606 0404.
5: Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altınel Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altınel Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altınel Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8, Çorlu. Telefon 0533 013 73 68.
6: Projeleriniz mi var? O zaman doğru yerdesiniz. İSAŞ Demir, kutu profil, beton asırı, yapısal çelik ve daha fazlasıyla tüm ihtiyaçlarınızı karşılar. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmeti

0: ile projelerinize tam destek sağlar. Stoktan teslim, uygun fiyat, hızlı sevkiyat, 21 yıllık tecrübe, güvenilir çözüm. İSAŞ Demir, güçlü demir, ahlaklı ticaret, hızlı teslimat. Hemen arayın, farkı yaşayın. 0282 673 7673 www.isaşdemir.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Dokar Otomotiv ikinci elde her bütçe

0: Tam Dokar Otomotiv. Dokar Otomotiv, doğru seçim, doğru adres.
1: Zamanın kalbi artık emlak konutlarında. Orijinal, kaliteli, şık bir saat takmak sizin de hakkınız. Versace, Seiko, Tissot, Armani, Lacoste, Diesel, Fossil ve daha onlarca model dünya markasının Trakya'daki adresi Tic Tac Saat. Saatiniz için profesyonel bakım ve tamir hizmeti de Tic Tac Saat'te. Tic Tac Saat artık emlak konutları Nazlı Gül Cadde'de ve tictac.com adresinde.
2: Aksiyon Bilişim, 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İşe giriş sağlık raporu ya da tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporu mu almak istiyorsunuz? Öyleyse yeni laboratuvarları son teknoloji cihazlarla hızlı ve profesyonel çözümler için Etik OSGB Çetin Emeç Bulvarı numara 76-80 Çorlu'da hizmetinizde. 0282 654 5445 www.etikosgb.com.
3: Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
2: Enerji Deposu Akü Market. Her marka ve model akünün Trakya'daki adresi. Yerinde değişim hizmetimiz ve en uygun fiyatlarla Çetin Emeç Bulvarı'nda hizmetinizdeyiz. Enerji Deposu Akü Market. 0532 399 5359. 0532 399 5359.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en az dinlenen radyosu. 24 saat hiç dinlenmeden sizin için çalışıyoruz.
6: En iyi radyo istasyonu. Radyo Gündem.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat. Uzman ve profesyonel ekibimizle mobilya ve beyaz eşyalarınızı itinayla paketleyip geniş araç filomuzla Çorlu ve tüm Trakya'da teslimat sağlıyoruz. Sorunsuz, zamanında asansörlü evden eve nakliyat deneyimi için Çorlu Ercan Evden Eve Nakliyat'ı tercih edin. Adres: Muhittin Mahallesi, Bağlar İçi 2. Sokak, Ünilever Yapı Kooperatifi, File Karşısı Çorlu. Telefon 0544 576 1780. 0544 576 1780.
2: Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedink. Telefon 0282 655 59 76. Adres: Ulaş OSB Mahallesi, 207. Sokak, numara 7 Taksim 1 Ergene 2. OSB Ergene Tekirdağ.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
5: Banyolarında kalite ve şıklık arayanlar, İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la sizlerle. Siz de İzduş duş kabinini tercih edin, kazançlı çıkın. İzduş duşa kabin, Çorlu'da Bülent Ecevit Bulvarı'nda. Telefon 0545 662 96 21. 0545 662 96 21.
6: Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505. 0531 587 0505. Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
7: YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, projelerinizdeki çözüm ortağınız. YMS Turkuaz Yapı Malzemeleri, inşaat alanındaki projelerinizde uzman ekibiyle tabandan tavana var olabilecek tüm ihtiyaçlarınızı sizin için tedarik ediyor. ymsturkuaz.com 0282 673 77 88.
0: Reklamları dinlediniz.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.

0: kamuoyu duyuru.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.
1: İkinci el araç alırken ve satarken kalite ve güvenden ödün vermek istemiyorsanız Best Car alım, satım ve takas seçenekleriyle hizmetinizde. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımızla sizlere kalite ve güveni sunuyoruz. Kredili ve senetli satışlarımız vardır. 36 aya varan kredi ve kredi kartına 12 ay taksit imkanı yine Best Car'da. Best Car, ikinci elde en iyi tercih. Zırhlı Toptan Market karşısı, Hyundai Plaza arkası, Nazlıgöl.

0: iletişime geçin. 0552 780 22 59. Net Eğitim Kurumları, Muhittin Mahallesi, Bahriye Üçok Bulvarı, numara 5 Çorlu.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı, daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul, güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Demir ve çelikte güvenin adı İSAŞ Demir. Kutu profilden çatı panellerine, yassı demirden trapez saca kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmetinizde. Ayrıca plazma, lazer kesim ve büküm hizmetleriyle projelerinize profesyonel çözümler sunar. 21 yıllık deneyim, zamanında teslimat, güçlü iş ortaklığı. Projelerinize değer katan çözüm ortağınız İSAŞ Demir. Şimdi arayın, doğru tercihi yapın. 0282 673 7673 www.isaçdemir.com. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
3: Bayrek Geri Dönüşüm, karton, naylon, demir gibi her türlü fabrika atıklarınızı, tekstil hurdalarınızı değerinde alıyor. Firmalarımıza etik çalışma kurallarını önceleyen bir hizmet sunuyoruz. Bayrek Geri Dönüşüm, geri dönüşümde güvenin adresi. Telefon 0533 332 8107.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar.

0: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesini destekliyoruz. 0282 673 76 66 Kazımiye Mahallesi Göreme Sokak numara 10. Gelecek burada başlıyor. Topkapı Sur Okulları'nda erken kayıt dönemi başladı. Türkiye'nin en büyük teknoloji kolejinde eğitim alma ayrıcalığını sen de yaşa. Sınırlı kontenjanlar dolmadan yerini ayırt. Sen de ayrıcalıklı eğitimin parçası ol. www.topkapisurokulları.com
1: Türkiye'nin açık alanda en büyük doğada yaşam fuarı kapılarını açıyor. 5. Çorlu Doğada Yaşam Kamp Karavan Tiny House Fuarı. Karavan tutkunlarından outdoor yaşam meraklılarına kadar herkesi tek çatı altında buluşturuyor. Çekme ve moto karavanlar, tiny house modelleri, kamp ekipmanları, offroad araçlar ve sektöre yön veren en yeni teknolojiler 10

0: Ender Branda Tente Sistemleri. Evinizde, bahçenizde veya işletmenizde 4 mevsim konforu yakalayın. Tente sistemlerinden şeffaf kaplamalara, özel dikim brandalardan estetik çözümlere kadar ihtiyacınız olan her şey. Ücretsiz keşif ve detaylı bilgi için Ender Branda Çorlu ve Çerkezköy'de hizmetinizde. Bize ulaşın, mekanınızı beraber güzelleştirelim. Ender Branda, kalitede son nokta. Telefon 0532 452 65-95.
1: Çetin Erer Çelik'ten Kurban Bayramı'na özel seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel Arçelik derin dondurucu hemen teslim hediye. Çetin Erer Çelik PTT Şube Yanı Gaziler Parkı karşısında 0282 653 8046.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086. Aksiyon Bilişim 24 senelik bilişim tecrübesi ve sektörün lider markalarıyla tüm Trakya'da. Zayıf akım, kamera, alarm, güvenlik sistemleri, e-dönüşüm ve yazılım çözümleri, yazıcı, fotokopi makineleri ve akıllı ev sistemlerini biz kuruyoruz. Detaylı bilgi için 0282 654 2393 numaralı telefonumuzu arayabilir veya www.aksiyonbilişim.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
1: Hayalinizdeki eve ulaşmak artık çok daha kolay. MES Yapı'dan Semilyon Park'a özel büyük kampanya. 15 ay 0 faiz fırsatıyla peşin fiyatına ev sahibi olun. Semilyon Park'ta yeni bir başlangıç sizi bekliyor. Detaylı bilgi için hemen arayın. 0532 058 72 68. Semilyonpark.com.
2: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanıyla hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 5747.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo'da işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Aracınızın gücü güvenilir bir aküyle başlar. Altın El Akü Market 3 yıl garantili TAB akü ürünleriyle kaliteli enerjiyi uygun fiyatla sunar. Trakya'da 7 şubesiyle hizmet veren Altın El Akü Market, TAB akü ve Varta akü Trakya bölgesi tek fabrika onaylı satış ve servis yetkilisidir. Ayrıca akü yol yardım hizmetiyle her an yanınızda. Kaliteli aküyü ucuza almak için doğru adres Altın El Akü Market, Yeni Sanayi Sitesi, Bakım Onarım 4. Sokak, numara 8. Çorlu. Telefon 0533 013 73 68. Ege Ulaşım Ambar Dağıtım Toplama Hizmetleri Trakya bölgesinde hizmetinizde. Türkiye'nin dört bir yanına güçlü dağıtım ağıyla hizmet veren Ege Ulaşım Trakya depomuzdan tüm Türkiye'ye ambar toplama, dağıtım ve kapıdan alım hizmeti sunuyoruz. Gönderileriniz güvenle ve özenle en hızlı şekilde adresine ulaştırılır. Ege Ulaşım telefon 0531 587 0505 0531 587 0505 Ege Ulaşım, güvenilir lojistik, zamanında teslimat.
1: Alp Gayrimenkul Danışmanlığı. Daire, arsa, dükkan, depo ve arazi gibi gayrimenkul alım satımlarınızda veya kiralamalarınızda doğru fiyat, anında ödeme için Alp Gayrimenkul. Güvenilir ve doğru yatırım için sizleri satış ofisimize bekliyoruz. Alp Gayrimenkul, Muhittin Mahallesi Fikir Sokak, Keskin Danış Tower Kat 3, numara 13'te. Telefon 0282 650 0159 650 0159.
2: Farklı Fikirler Koleji ile geleceğini keşfetmeye hazır mısın? Çorlu'nun ilk ve tek, birinci yabancı dili Almanca olan koleji olarak anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde kayıtlarımız devam etmektedir. %100 Almanca ve İngilizce ağırlıklı eğitim programımız, uzman akademik kadromuz ve butik sınıf yapımızla öğrencilerimizi çok dilli, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetiştirirken, farklı fikirlerle kendin olanlayışıyla her çocuğun kendi potansiyelini keşfetmesi destekliyoruz. 0282 673 76 66.

0: 9.
1: Çorlu Ticaret Merkezi'nde ticaret başladı. Prestijli konum ve güçlü ticaret ağıyla işinizi büyüteceğiniz kiralık dükkan ve ofisler sizleri bekliyor. İşiniz Çorlu'nun en görünür noktasında büyüsün. Detaylı bilgi için 0530

radyoda işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam.

0: mobilya için artık İnegöl'e gitmenize gerek yok. İnegöl Mobilyası Ünal AVM'de. Birbirinden şık modeller, sehpalar, 35 yıllık tecrübesi, yeni showroom'u ve 6 katlı mağazasıyla Ünal AVM'de. Üstelik elden taksit imkanıyla. Birbirinden şık ve kaliteli onlarca model ve renk İnegöl Mobilyası en uygun fiyat ve elden taksit imkanıyla Ünal AVM'de. Ünal AVM E5 Karayolu üzeri Sağlık Mahallesi girişi Ergene'de. Hayalinizdeki konforlu villaya ve modern konuta kavuşmaya hazır mısınız? İnanoğlu Grup 40 yıllık deneyimiyle Çorlu'da kaliteli malzemeler ve uzman işçilikle size özel yaşam alanları sunuyor. Güvenilir, estetik ve dayanıklı projelerimizle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Bizimle iletişime geçin. Çorlu Merkez ve Önerler'deki projelerimizden birinde yeni yuvanızı birlikte tasarlayalım. Sizin konforunuz bizim önceliğimiz. İnanoğlu İnşaat Telefon 0532 336 83 55 0532 336 83 55. Sabah yataklarında bahar kampanyası. Fabrika satış mağazamızdan yapacağınız alışverişlerinizde %40'a varan indirimler sizleri bekliyor. Yatak, baza ve başlık ihtiyaçlarınız için hafta içi her gün 8-18 saatleri arasında fabrika satış mağazamızdan indirimli alışverişin keyfini çıkarın. Sabah Bedding. Telefon 0282 655 59 76. Adres Ulaş OSB Mahallesi 207. Sokak numara 7 Taksim 1 Ergene 2. İkinci OSB Ergene Tekirdağ.
1: Reklamları dinlediniz.

0: işine değer veren müşterilerimizin reklamlarını dinlemektesiniz. Reklam. Çiftlikten sofralarınıza et ve et ürünlerinde lezzetin adresi Can Kasap. Özenle yetiştirilen, tüm kontrolleri ve bakımları yapılmış hayvanlarımızla hazırlanan et ve et ürünlerimizle lezzeti sofralarınıza getiriyoruz. Toptan ve perakende satışlarımız vardır. Can Kasap Şube 1 adres, Reşadiye Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Er Caddesi numara 49. Şube 2 adres, Şeyh Sinan Mahallesi, Özgürler Caddesi numara 53 Çorlu'da. Telefon 0553 464 2086.
1: Siz de kaliteli ve güvenilir ikinci el araçlara ulaşmak istiyor musunuz? Kızkar Otomotiv tam size göre. Her bütçeye uygun ekspertiz raporlu araçlarımız, dakikalar içinde ön onay ve hızlı kredi, kredi kartına 12 ay taksit imkanı ile hizmetinizdeyiz. Kızkar Otomotiv Hyundai Plaza arkası Nazlıgül Auto Center'da. Telefon 0541 857 57 47.
2: Ata Optik'te indirimli günler başladı. Dünyaca ünlü güneş gözlükleri en özel indirimlerle şimdi Ata Optik'te. 2 yıl garanti, satış sonrası hizmet ve profesyonel ekibiyle Ata Optik, Omurtak Caddesi, İstanbul kısmı, Shell Benzinlik Karşısı ve Emlak Konutları Metropol Rezidans'ta. Telefon 0282 408 1804.
0: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Atmaz showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erken yaşayın. Telefon 0282 685 44 40.
3: Gözün aydın Çorlu. Artık Lady'niz var. Beyaz eşyadan elektroniğe, mobilyadan züccaciyeye, küçük ev aletlerinden ev tekstiline binlerce ürün çeşidiyle Lady Çarşı 10. şubesiyle Çorlu'da hizmetinizde. Üstelik en uygun fiyat ve 24 aya varan elden taksit imkanıyla Lady Çarşı, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı İş Bankası yanında.
4: Reklamları dinlediniz.

0: İki dudağın arasında.
1: Türkçe müziğin keyfinde en iyi slow şarkılar. Radyo Gündem.

Teşekkür ederiz. Bizden daha iyi söylediğinizi biliyorsunuzdur umarım. Bizden daha iyi şarkı seviyorsunuz şu an. Deneyebiliriz, bak bu şarkıda deneyelim. Bence bizden daha iyi şarkı seviyorum.